0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sorma.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
6: Elimden yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret,

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez: Aşağı Pınarlı Köyü. Şube: Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon: 507-250-1010.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta bayram için son hazırlıklar tamamlandı. Bayburt kent merkezinde Kurban Bayramı'na bir gün kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu üst seviyeye ulaştı. Yarın başlayacak olan bayram öncesinde ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren giyim, ayakkabı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yöneldi. Kent merkezindeki bu hareketlilik esnafın iş hacmini artırırken, ana caddelerdeki yaya ve araç trafiği de dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştı. Bayburt Kurban Pazarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Bayburt'ta canlı hayvan pazarında bayram arifesinde hareketli saatler yaşanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile besiciler sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında bir araya geldi. Üreticiler ellerindeki kurbanlıkları satmak, alıcılarsa bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için pazarlık yapıyor. Bayburt'ta 85. yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı. Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Bayburt Jandarmasından Danişment Yolunda Bayram Denetimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Danişment Yol Kontrol Noktası'nda hem asayişi sağlamak hem de trafik güvenliğini artırmak amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Bayram arifesinde yoğunlaşan araç trafiğini kontrol altına almak ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimler sıkılaştırıldı. Bayburt'ta arife günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı arifesinde Bayburt kent merkezindeki mezarlıklarda hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaş şehirdeki mezarlıklara geldi. Bayram öncesinde vefat eden aile bireylerini ve yakınlarını anmak amacıyla yapılan bu ziyaretler nedeniyle mezarlık alanlarında ve girişlerinde yoğunluk oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: olsa reklamları sunar. Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle ÜniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de ÜniFM'de.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street. Moda geçer, street kalır.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM reklam hattı 0850 360 18 64. ÜniFM'le fark edilirsiniz. ÜniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

ise avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve.

0: en özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 56 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
5: Oltulu Arıcılık. Çımağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu Arıcılık.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: 45.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
3: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
1: 4 numarada Hande Yener Ego.
2: 4 numara.
1: Semi Cenk Üzülmedim Ki haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
1: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin

Tek reklam. Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Doğal besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta bayram için son hazırlıklar tamamlandı. Bayburt kent merkezinde Kurban Bayramı'na bir gün kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu üst seviyeye ulaştı. Yarın başlayacak olan bayram öncesinde ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren giyim, ayakkabı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yöneldi. Kent merkezindeki bu hareketlilik esnafın iş hacmini artırırken, ana caddelerdeki yaya ve araç trafiği de dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştı. Bayburt Kurban Pazarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Bayburt'ta canlı hayvan pazarında bayram arifesinde hareketli saatler yaşanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile besiciler sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında bir araya geldi. Üreticiler ellerindeki kurbanlıkları satmak, alıcılarsa bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için pazarlık yapıyor. Bayburt'ta 85. yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı. Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Bayburt Jandarmasından Danişment Yolunda Bayram Denetimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Danişment Yol Kontrol Noktası'nda hem asayişi sağlamak hem de trafik güvenliğini artırmak amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Bayram arifesinde yoğunlaşan araç trafiğini kontrol altına almak ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimler sıkılaştırıldı. Bayburt'ta arife günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı arifesinde Bayburt kent merkezindeki mezarlıklarda hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaş şehirdeki mezarlıklara geldi. Bayram öncesinde vefat eden aile bireylerini ve yakınlarını anmak amacıyla yapılan bu ziyaretler nedeniyle mezarlık alanlarında ve girişlerinde yoğunluk oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyince harika bir bayram gününde efendim. Birlikteliğimiz başladı. Bugün Kurban Bayramı. Tüm büyüklerimin bayramını kutluyorum. Küçüklerimin bayramını kutluyorum efendim. Sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum tüm dinleyenlerime. Efendim bayram boyunca da sizlerle birlikte olacağız. En güzel şarkılar bulunduğunuz yerde bayram tadında sizlere eşlik edecek. Balımir Yıldız ben. Başlıyoruz.

Hanımlar beyler, birlikteliğimiz başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba demiş olalım. Şimdi günlük hayatın talepleri arasında sıkışıp kalmak, işte evde ve ilişkilerinizde tüm sorumlulukları dengede tutmaya çalışırken bazen biraz gürültülü olabiliyor. Stres artıyor, kaygı yükseliyor ve bir anda zihnimizde kontrol edemediğimiz milyonlarca düşünce dönüyor duruyor. Günü bitirmek bile yorucu olabiliyor. Bir kaygı döngüsünde sıkışıp kaldıysanız ve rahatlayamıyor ya da odaklanamıyorsanız arkadaşlar, zihninizdeki sesi kısmanın zamanı gelmiş olabilir. Araştırmalar doğru seslerin zihnimizi sakinleştirip bedenimizi rahatlatabileceğini göstermiş. İster okyanus dalgalarının çarpması, ister hafif bir yağmur sesi ya da sürekli bir beyaz gürültü olsun, etrafımızdaki sesleri kişiselleştirmek kaygıyı azaltmanın basit ama güçlü bir yolu olabilirmiş. Nazik bir müzik ya da doğa sesleri gibi sesler kalp atış hızımızı ve nefes almamızı yavaşlatarak fiziksel olarak daha rahat hissetmemizi sağlıyormuş. Bu yüzden ses terapisi kaygı nedeniyle gevşemekte zorlanan insanlar için sıkça önerilen bir terapiymiş. Sakinleştirici sesleri düzenli olarak kullanmak, beynimize dinlenme zamanının geldiğini sinyalleştirerek uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı da kolaylaştırabiliyormuş. Peki dünyanın en sakinleştirici sesleri nedir? Birazdan bakacağız ama önce müzik.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, devam ediyor birlikteliğimiz. Biraz önce ses terapisinden bahsetmiştim. Sıklıkla bir anksiyete yaşıyorsanız eğer ya da çok yorulduysanız, günü bitiremeyecek kadar yorulduysanız ses terapisi sizler için faydalı olabilir. Dünyanın en sakinleştirici seslerinden bahsedeceğim demiştim. Bunlardan bir tanesi beyaz gürültü. Arka plan seslerini maskeleme yeteneğiyle biliniyor. Bu da gürültülü bir ortamda uyumaya ya da odaklanmaya çalışıyorsanız yararlı olabilirmiş. Sabit ve tutarlı sesi dikkat dağıtıcı unsurları bastırarak zihnimizi sakinleştirmesini de sağlıyormuş. Bir de pembe gürültü var arkadaşlar. Beyaz gürültüden biraz daha yumuşak ve daha dengeli bir tona sahip. Bazı araştırmalar pembe gürültünün beyin dalgası aktivitesini yavaşlatarak uykuyu iyileştirebileceğini öne sürmüş. Bir de kahverengi gürültü var. Gök gürültüsü ya da uzaktan gelen şelale sesi gibi daha derin ve zengin bir ses. Bir de yeşil görüntü var, hemen ondan da bahsedeyim. Rüzgarın ağaçların arasından geçişi ya da okyanus dalgalarının sesi gibi doğal ses unsurlarını içeriyormuş. Bu ve huzurlu ve rahatlatıcı bir zihinsel alan yaratmaya da yardımcı oluyormuş. Kaygınızı dindirmeye yardımcı olacak diğer seslerse işte doğa sesi, yağmur, okyanus dalgaları veya akan bir dere gibi doğa seslerini dinlemek de kalp atış hızımızı düşürebilirmiş. Duyduk duymadık demeyeyim. Devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamı.

hadi gündemden uzaklaşalım biraz. Aşk diyelim. Aşk nedir sorusunun herkese göre bir yanıtı vardır kuşkusuz, değil mi? Kendinizce bulduğunuz tanım en iyi tanımdır. Aşık Veysel'e göre seversin kavuşamazsın aşk olur. Mevlana'ya göre ise aşk bir uçurumdan düşmek gibi bir şey. İşte bu yüzden sevgiliye yar denir. Belki de Özdemir Asaf'ın bir şiirinde anlattığı gibidir aşk. Dünyanın nüfusu ikiye bölünür. Yarısı sen oluyorsun, yarısı ben. Sonra ikimiz bir bütün oluyoruz. Kimseye sezdirmeden. Aslında nasıl olursa olsun, ister romantik, ister edebi, ister felsefi, ister bilimsel, her tanım aşkın varlığını vurguluyor. Aşk yoktur ya da aşka inanmıyorum diyenleri bir kenara bırakın. Onlar aşktan yana canı yandığı için dünyanın bu en güçlü duygusunu yok saymayı tercih ediyor. Onların bu iddiası aşkın varlığını tabii ortadan kaldırmıyor. Ben de şimdi sizlerle ne paylaşacağım? Aşkın bazı gerçeklerinden bahsedeceğim. Bakalım sizin tanımlarınıza uyuyor mu?

daha zinde olmanızı sağlar. Eğer acı çekiyorsanız sevgilinizin elini tutun, acınız hafifleyecek. Ama unutmayın, aşk aynı zamanda öldürücüdür. İlaç olduğu kadar tehlikelidir de. Ayrılık, ihanet ya da sevilen kişinin kaybı gibi durumlarda kırık kalp sendromuna yakalanabilirsiniz. Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, ritim bozukluğu yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda kalp krizi geçirme riskiniz de yüksek.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, haftanın tam merkezinde güzel bir çarşamba gününde Balamir Yıldız ben. Birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Zihnimiz, ruhumuz bir noktada iyileşir arkadaşlar. Acılar azalır, hatıralar yavaşça silinir ama gerçek kurtuluş bu süreçte yeni bir yol açmaktan, geleceğin bilinmeyen ama umut dolu dünyasına doğru bir adım atmaktan geçer. Bir kapı kapanırken arkasına başka bir kapının açıldığını görebilmek için geçmişin kapanan kapısını geride bırakmak gerekiyor. İleriye bakmak sadece kişisel değil, toplumsal bir gereklilik aynı zamanda. Geçmişin öfkesine ve kırgınlıklarına takılmak bir toplumun ilerlemesini engeller. Aynı şekilde bireyler de geçmişin zincirlerinden kurtulup geleceğe umutla bakarsa daha sağlıklı, daha huzurlu bir dünya inşa edebiliriz. Bu geçmişin hatalarından ders almak ama o hataların gölgesinde yaşamamak demektir. Her birey, her toplum geçmişin yüklerinden arındıkça geleceği daha parlak, daha özgür kılma şansına da sahip olur. Gerçekten ilerlemek için sadece geçmişin yükünü değil, ona takılı kalan öfkeyi ve kırgınlıkları da bırakabilmek gerekir. Evet, geçmişi unutursak ileriye bakabiliriz. Sadece geçmişten ders çıkaralım, anı yaşayalım ve ileriye bakıp planlarımızı yapalım. İnanın daha mutlu birey olacağız. Daha mutlu birey olduğumuzda daha mutlu bir toplum olacağız. Daha sağlıklı düşüneceğiz. Daha başarılı olacağız. Hanımlar beyler, devam edeceğim, ayrılmayın.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, haftanın tam merkezinde güzel bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Son yıllarda hemen hemen herkesten sıkça duyduğumuz bir hastalık var. Panik atak. Evet, panik bozukluğunun günümüzde yaygın olarak görüldüğünü söyleyerek panik bozukluk sık sık tekrarlayan panik atakla karakterize ediyor uzmanlar. Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı böyle dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleri birdenbire başlıyor, giderek şiddetleniyor ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkıyor. Çoğu zaman 10 ila 30 dakika devam ettikten sonra kendiliğinden geçiyor. Şimdi kişi kalp krizi ya da felç geçirdiği hissine kapılarak yoğun bir korku yaşıyor bu anda. Bazen de başında bir tuhaflık, sersemlik, kendisini ya da çevresini garip ya da değişik hissetme gibi duyguların ortaya çıkmasıyla kontrolünü kaybetmeye ya da çıldırmaya başladığını düşünerek kendisine ya da çevresindekilere zarar vermekten korkmaya başlıyor. Şimdi tabii panik atak yaşayan bireyler bir süre sonra ataklara ve ataklar sırasında gerçekleşeceğine inandıkları felaketlere karşı bazı önlemler almaya ve kimi davranışlarını değiştirmeye başlarlar. Panik atak korkusuyla özellikle kalabalık ortamlar, otobüsler, metrolar veya trenler, uçak gibi toplu taşıma araçlarına binmekten ya da yalnız başına seyahat etmekten kaçınabilirler. Bu da tabii kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir durum. Hatta bu hastalar evde yalnız başına çoğu zaman kalmak istemiyorlar, sokağa yalnız çıkmıyorlar, asansöre binmiyorlar, dar sokak ya da köprülerden geçemiyorlar, pazar yeri, işte büyük mağazalar gibi kalabalık yerlere ya hiç girmiyorlar ya da ancak yanlarında birisi varken girmeye çalışıyorlar. Böyle nöbet geçiren bir arkadaşınız varsa onu böyle sakinleştirmek için ne oldu ne oldu her şey çok güzel olacak gibi söylemler yerine daha böyle ferah bir yerde onu bulundurup telkin edeceğim, ayrılmayın.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki filebekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, değişen alışkanlıklar, yeni kavramların veya hastalıkların hayatımıza girmesine neden oluyor. Bunların en yaygın olanıysa nofobi olarak adlandırılan cep telefonu bağımlılığıymış. No Mobile Phobia'dan üretilen nofobi, cep telefonuyla sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyormuş. Yani bu hastalığın pençesine düşenler cep telefonundan bir şekilde mahrum kalma korkusu yaşıyormuş. Modern çağın yeni sendromlarından biri olarak tanımlanabilecek bu durum, özellikle akıllı telefonların kullanımının giderek artmasından sonra yaygınlaşmaya başladığını söyleyebilirim. Uzmanlara göre telefonsuz kalmaktan, telefonla iletişim kuramamaktan dolayı kişiler psikolojik gerginlik yaşayabiliyorlarmış efendim. Henüz bu fobiyi yaşayanların kişilikleriyle ilgili yeterli veri olmasa da uzmanlara göre bu sendrom baş parmak nesli denilen gençlerde daha sık görülüyormuş. Peki hastalığın belirtileri ne? Evet, ona gelince buraya hemen bir virgül koyalım. Birazdan bahsedeceğim.

0: programadır dediğin devam ediyor. Devam ediyor.
1: Bizim için büyük ve manalı bir

teknolojideki hızlı gelişmelerden bahsetmiştim ve hayatımızdaki olumsuzluklarından bahsetmiştim az önce. Nomofobi olarak adlandırılan cep telefonu bağımlılığını konuşuyorduk. Şimdi uzmanlara göre telefonsuz kalmaktan, telefonla iletişim kuramamaktan dolayı kişiler psikolojik gerginlik yaşayabiliyor demiştim. Bu hastalığın belirtilerine bakacağız dedim. Şimdi şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme, telefonu bir yerde unutmaktan korkma, telefonun arızalanması nedeniyle telefonunu kullanamama paniği yaşama, kişinin telefonu yokken kendini eksik hissetmesi, boşluk duygusu yaşaması gibi belirtiler var arkadaşlar. Ya da telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde kontrol etme durumu. Eğer bu belirtilerden bir ya da birkaçına sahipseniz siz de nomofobik olabilirmişsiniz. Ben geçen gün telefonumu evde unuttum. Oh be dedim, ne kadar güzel. Bugün kendime bir detoks yaptım. Telefondan, sosyal medyadan uzak durma. Gayet keyifliydi, gayet kafam rahattı. Demek ki henüz bu hastalığa ben yakalanmamışım. Korkmayın, bu hastalığı yenebilirsiniz. Biraz irade lazım. Sona

0: reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Hangi şarkılar çıkmış?
6: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
7: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

de aslında hepimizin yaşadığı, yaşarken de sanki hiç bitmeyecekmiş gibi düşündüğü, hissettiği, böyle kendinizi bedbaht hissettiğiniz bir dönemden bahsedeceğim. İlişkiler sonrası ayrılık dönemi. Ayrılık sonrası toparlanmak için yapmanız gerekenler nedir? Aşkın büyüsü vücudunuzun, kalbinizin, ruhunuzun ve beyninizin her hücresine nüfuz eder. Malum hepimiz yaşadık değil mi bunu? Aşk bittiğinde hiçbir şey kalmamış gibi hissedebilirsiniz. Ancak kendinizi unutmamalısınız. Yapmanız gereken bazı toparlanma hamleleri var. İllaki ateş köz olacak, köz küle dönecek. Yani her şeyin bir zamanı, süresi var ama unutmayın, yalnız değilsiniz. Dünyada kalbi kırılan ya da ilişkisi biten tek kişi olmadığınızın farkına varmak önemli. Birlikte olmak için doğru yerde ve zamanda olmadığınız, ancak büyük bir aşkın sizin beklediğini anlayın. Kendinizi yeni bir başlangıç için hazırlayın. Acıyı ertelemeyin bu arada. İlişkiniz bittiğinde dikkatinizi dağıtmak için başka şeylere yöneliyor olabilirsiniz. Ancak devam etmek için yas tutmalı ve acıyı atlatmalısınız. Unutmayın. Ağlamak ruhunuzu temizleyebilir ve yeniden mutlu olabilirsiniz. Daha iyi hissetmek için yeni bir partnere ihtiyacınız olduğunu söyleyenlere kulak tıkayın. Kendi başınıza da iyi olabileceğinizi anlayın ve bunun için çaba gösterin. Aynı zamanda geçmişi kabullenin ve belki yazıya da dökebilirsiniz. Kötü bir ayrılıktan sonra toparlanmak için onun hakkında mesela yazmaya başlayın. Çünkü geçmiş hakkında yazmak vazgeçmenizi kolaylaştıracaktır. Duyduk duymadık demeyin. Evet, aşk güzel bir şey, ancak aşk verdiğini kat ve kat fazla geri alıyor, unutmayın. Ha, insan bir kere aşık olmaz, birçok kez aşık olabilir ve yaşadığı her aşk farklı tat bırakabilir sizde. Ve yaşadığınız en son aşk, yaşayacağınız en güzel aşktır, bunu da unutmayın.

Zorlu bir kariyer veya iş hayatını, aile sorumluluklarını ve sosyal yaşamı bir anda yürütürken öz bakım bir lüks gibi görünebilir hayatınızda. Kendinize iyi bakmanın refahınız ve genel sağlığınız için hayata önem taşıdığını zaten biliyoruz. Biliyorsunuz çoğu zaman öz bakımı, izin günü ya da bir kaçamak gerektiren bir şımartma olarak düşünürüz. Bu tür öz bakım örnekleri gerçekten de birçok kişi için aslında bir lüks arkadaşlar. Ancak öz bakım bir lüks olarak değil, performansı sürdürmek için gereken bir bakım olarak düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu ve gün içinde ve haftada kendinize proaktif bir şekilde bakmanız için ne kadar çok fırsatınız olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınıza öz bakım rutini eklemenin basit yolları var tabii. Bu nedenle kendinize iyi bakmanız için bazı kılavuzlar var. Mesela dijital bir detoks yaparak duruma başlayabilirsiniz. Elektronik cihazlardan, sosyal medyadan ve sürekli bilgi akışından uzaklaşmak için düzenli aralıklarla kendinize zaman ayırın. Yaratıcı faaliyetlerle ilgilenin, yeni bir şeyler öğrenin. Yeni bir dil olabilir, beceri veya ilgi duyduğunuz bir konuyu öğrenmek için beyninizi zorlayabilirsiniz. Sürekli öğrenme zihninizi keskin tutacak, unutmayın ve özgüveni ve kişisel gelişimi de arttıracak. Bunun dışında kendinize şefkat gösterin ve pozitif bir ortam oluşturun. Yani çevrenizdeki insanlar da pozitif olsun. Kendinize zaman ayırın ve bu insanlarla da vakit geçirin. Evet, o zaman işte kendinize zihinsel ve fiziksel olarak bakmış olacaksınız.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Aynı düşüncelerin kafanızda tekrar tekrar canlandırılması sürecine ruminasyon deniyormuş. Var mı böyle insanlar acaba aramızda? Bence var. Mesela bir dönem ben de bir şeyleri çok fazla kafamda canlandırıp takardım. Araştırmalar derin düşünmenin birçok açıdan zararlı olabileceğini gösterse de kendinizi bu olumsuz uygulamadan kurtarabilmek ustalaşılması gereken önemli bir beceri. Ruminasyonla ilgili temel sorunlardan biri geçmişteki veya gelecekteki rahatsız edici olaylara odaklandığınızda şu anda kendiniz için kaygı yaratmanız. Bu kaygı stres tepkinizi tetikliyor ve o anda sizi neşeden mahrum bırakıyor. Sonuç birçok fiziksel, zihinsel ve duygusal soruna yol açabilecek sağlıksız bir durum, kronik stres olabiliyor. Aynı düşüncelerde takılı kalmanın zararları var. Mesela kortizol seviyeniz artıyor. Yapılan bir araştırma rüminasyonla uğraşan kişilerin gün sonunda sistemlerinde günün başına göre daha yüksek kortizol düzeylerine sahip olduğu bulunmuş. Bu bulgular kortizolun günün stresiyle başa çıkma şekliyle bağlantılı olma ihtimaline işaret ediyor. Çalışma aynı zamanda rüminasyonun yani sadece günün olaylarıyla değil strese karşı artan fiziksel tepkilerle doğrudan ilişkili olduğunu da göstermiş. Yaratıcılığınız da azalıyor aynı zamanda. Ne yapabilirsiniz? Meditasyon yapabilirsiniz, farkındalığınızı geliştirebilirsiniz ve yazı yazabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtabilirsiniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir aradayken bu arada onlarla da rüminasyondan kaçınmanız önemli.

0: Radio.
1: Beni affet. Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Evet, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden buluşacağız. Bir kez daha tüm dinleyenlerimin bayramını kutluyorum. Sağlıklı, güzel, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum sevdiklerinizle ve ailenizle. Yarın buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan prefabrikle hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta bayram için son hazırlıklar tamamlandı. Bayburt kent merkezinde Kurban Bayramı'na bir gün kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu üst seviyeye ulaştı. Yarın başlayacak olan bayram öncesinde ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren giyim, ayakkabı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yöneldi. Kent merkezindeki bu hareketlilik esnafın iş hacmini artırırken, ana caddelerdeki yaya ve araç trafiği de dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştı. Bayburt Kurban Pazarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor.

0: Bayburt'ta canlı hayvan pazarında bayram arifesinde hareketli saatler yaşanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile besiciler sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında bir araya geldi. Üreticiler ellerindeki kurbanlıkları satmak, alıcılarsa bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için pazarlık yapıyor. Bayburt'ta 85. yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı. Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Bayburt Jandarmasından Danişment Yolunda Bayram Denetimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Danişment Yol Kontrol Noktası'nda hem asayişi sağlamak hem de trafik güvenliğini artırmak amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Bayram arifesinde yoğunlaşan araç trafiğini kontrol altına almak ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimler sıkılaştırıldı. Bayburt'ta Arife günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı arifesinde Bayburt kent merkezindeki mezarlıklarda hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaş şehirdeki mezarlıklara geldi. Bayram öncesinde vefat eden aile bireylerini ve yakınlarını anmak amacıyla yapılan bu ziyaretler nedeniyle mezarlık alanlarında ve girişlerinde yoğunluk oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
3: 5 numara.
4: Esmer güzelim yaralım.
2: 4 numarada Hande Yener Ego.
3: 4 numara.
2: Semi Cenk üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Üzülmedim ki. Üzülmedim ki.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
3: 2 numara.
2: Ve geldik zirveye. Sıla Hayran zirvenin sahibi.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2 sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-500-2430. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
8: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
6: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
9: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümün habercisi olan Kim Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Kerem Aktağ tarafından yapıldı. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluşacak. Kim Özleyecek bu hafta listemize giriş yapan şarkı 20 numarada.
6: 20 numara.

Evet, spor filmi başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numaralı İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. Geldik 19 numaraya. Müziğinde modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturan Umur Doma. Yeni teklisi Zorla dinleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı, müziğini yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlıyor. Hande Ünsal'la seslendirdiği Gel'le radyo ve dijital platformlarda önemli bir başarı yakalayan Umur Doma, yeni şarkısı Zor'da duygusal anlatımı modern bir soundla bir araya getiriyor. Kalmakla gitmek arasında sıkışan bir kalbin hikayesini anlatan parça, aşkın yarım bıraktığı duyguları, kırgınlığı ve vazgeçemeyişi etkileyici melodiler eşliğinde bizlere aktarıyor.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ayşe Hatun Önal'ın yeni şarkısı Su Damlası dinledik. 17 numarada ise Teoman ve Aynı Adam Denizi Bulana Kadar vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin iki dev ismi, iki ozanı Sezen Aksu ve Nazan Öncel yeniden bir araya geldiler. İkili Nazan Öncel'in 1996'da yayımladığı Erkek

0: 5 numara.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 14 numara.

Top 20 devam ediyor. 15 numarada Semih Cenk, Beni Affet dinledik. 14 numarada ise Buray Teoman şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni seslendirdi. 13 numaradayız. Tantaşlı'nın geçtiğimiz Eylül'de yayınladığı son stüdyo albümü Sende de Benden Var dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren dinlenme ve paylaşım oranlarıyla öne çıkan albümden şarkılar kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara tırmanarak radyo ve dijitalde güçlü bir ivme kazandı. Albümden söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan Benden Bir Sen Olmaz sanatçının duygusal anlatım gücünü sade ama etkileyici bir pop soundla buluşturuyor. 13 numaradayız.

0: olacak gibi.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyun salonunda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır besicilik. Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 11 numara.

Top 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Ersay Üner'in Olacak Gibi Değil şarkısını dinledik. Yarım kalan, unutulmayan bir aşkın şarkısı listemizde geziniyor. 11 numarada ise Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Mert Demir, E Projesi'nin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicilerle buluştu. Şarkı duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor. Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi bu arada ve şarkının bu organik yapısı Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor. Sözleri Mert Demir, müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyor. Biterse Hatıran listemizde bu hafta 10 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sürpriz düet hepimize iyi geldi. 8 numarada ise Serdar Ortaç, Teoman. Ne yapayım tabiatım böyle dinledik. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Listemizde 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Gülben Ergen'den Rookie'ye dinledik. 5 numarada Aysam Abel Matiz'in yeni bebeği Dağılıyorum Olaysız dinledik. Geldik 4 numaraya. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birini imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi hileli de buluştu.

0: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle Uni FM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Uni FM'de.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Uni FM'le fark edilirsiniz. FM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 2 numaradaysa Hande Yener'den Ego vardı. Şarkı bu hafta zirveye veda ediyor ve yeniden zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı'yla bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi. 20.

Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

modern 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Türk pop müziğinin en neşeli, en kıpır kıpır şarkılarıyla bayram coşkusu Retro'da sizlerle. Şarkı tadında melodiler, bayramlık şarkılar burada. Hazırsanız başlıyoruz. Ajda Pekkan sana neler edeceğim? Bugünün de ilk şarkısıydı. Şenay, sev kardeşim diyor. Hoş geldiniz.

eski bayramlar ve o güzel şarkılar. Bugün radyomuzda hem bayram havası hem de Türk pop müziğinin hafızalara kazınan şarkıları var. Özel bir liste hazırladık sizler için. Beyaz Kelebekler 1975 yılından Sen Gidince'yi seslendirdiler ve 1977 yılına ait Asum Aral

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Retro'da 1970'ler ve 80'ler Türk pop müziği var dedik. Bayramın nostaljik havasına bence 70'ler çok yakışıyor. O dönemlerin sıcacık melodileriyle, bayramların aileyle oturulan sofralar, ev yapımı tatlılar, komşu ziyaretleri bayramda ilk aklımıza gelenler değil mi? Esin Engin, Sana Nereden Gönül Verdim dedi ve Rüçhan Çamay'la devam ediyor.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Bayburt sürücü kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt sürücü kursu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
6: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Bayramlara dair benim hatırladığım birçok şey var. Bayram sabahı öncelikle çok erken kalkılırdı. Radyodan gelen müzik sesleriyle kahvaltı hazırlanırdı. İşte o zamanların melodisi şimdi yeniden kulaklarımızda. Bugün Reto'nun kapanış şarkısı Füsun Önal'dan Sen Şu İşe Bak. Tüm dinleyicilerimize sevdikleriyle geçmişi yad ettikleri tatlı bir bayram diliyoruz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: yapanlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta bayram için son hazırlıklar tamamlandı. Bayburt kent merkezinde Kurban Bayramı'na bir gün kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu üst seviyeye ulaştı. Yarın başlayacak olan bayram öncesinde ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren giyim, ayakkabı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yöneldi. Kent merkezindeki bu hareketlilik esnafın iş hacmini artırırken, ana caddelerdeki yaya ve araç trafiği de dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştı. Bayburt Kurban Pazarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Bayburt'ta canlı hayvan pazarında bayram arifesinde hareketli saatler yaşanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile besiciler sabahın erken saatlerinden itibaren pazar alanında bir araya geldi. Üreticiler ellerindeki kurbanlıkları satmak, alıcılarsa bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için pazarlık yapıyor. Bayburt'ta 85. yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı. Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Bayburt Jandarmasından Danişment Yolunda Bayram Denetimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Danişment Yol Kontrol Noktası'nda hem asayişi sağlamak hem de trafik güvenliğini artırmak amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Bayram arifesinde yoğunlaşan araç trafiğini kontrol altına almak ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimler sıkılaştırıldı. Bayburt'ta arife günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı arifesinde Bayburt kent merkezindeki mezarlıklarda hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaş şehirdeki mezarlıklara geldi. Bayram öncesinde vefat eden aile bireylerini ve yakın

0: Mezarlarını anmak amacıyla yapılan bu ziyaretler nedeniyle mezarlık alanlarında ve girişlerinde yoğunluk oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Office PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
2: 5 numara.
3: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
1: 4 numarada Hande Yener Ego.
2: 4 numara.
1: Semi Cenk üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de.
1: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Duam ve beklentim bu bayramında kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barış kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır dedi. Rize'nin Pazar ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin önceki gün yakalanıp gözaltına alınan firari inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt da tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e çıktı. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 4 kişinin bulunduğu tekne hızlı tahliye botuyla yedeklenip Lapseki'de emniyete alındı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 69 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, attığı 61 golün önemli bölümünü maçların ikinci yarılarında kaydetti. Bordo Mavililer özellikle 40-60 dakikaları arasında bulduğu goller ve maçların son bölümlerindeki etkili performansıyla dikkat çekti. 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan biletleme ve organizasyon aksaklıklarıyla ilgili EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
1: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Denizli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdırt çevreleriyle İzmir, Aydın, Muğla ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 710. Beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Bayburt'ta bayram için son hazırlıklar tamamlandı. Bayburt kent merkezinde Kurban Bayramı'na bir gün kala çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu üst seviyeye ulaştı. Yarın başlayacak olan bayram öncesinde ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen çok sayıda vatandaş, sabah saatlerinden itibaren giyim, ayakkabı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yöneldi. Kent merkezindeki bu hareketlilik esnafın iş hacmini artırırken, ana caddelerdeki yaya ve araç trafiği de dikkat çekici bir yoğunluğa ulaştı. Bayburt Kurban Pazarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Bayburt'ta canlı hayvan pazarında bayram arifesinde hareketli saatler yaşanıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile besiciler sabahın erken saatlerinde

0: itibaren pazar alanında bir araya geldi. Üreticiler ellerindeki kurbanlıkları satmak, alıcılarsa bütçelerine uygun hayvanı bulabilmek için pazarlık yapıyor. Bayburt'ta 85. yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı. Çoruh Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Bayburt Jandarmasından Danişment yolunda bayram denetimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde şehir genelindeki önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Danişment yol kontrol noktasında hem asayişi sağlamak hem de trafik güvenliğini artırmak amacıyla geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Bayram arifesinde yoğunlaşan araç trafiğini kontrol altına almak ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için denetimler sıkılaştırıldı. Bayburt'ta Arife günü mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı arifesinde Bayburt kent merkezindeki mezarlıklarda hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaş şehirdeki mezarlıklara geldi. Bayram öncesinde vefat eden aile bireylerini ve yakınlarını anmak amacıyla yapılan bu ziyaretler nedeniyle mezarlık alanlarında ve girişlerinde yoğunluk oluştu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım ve 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
4: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539 500 24 30. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le...

0: olsa reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Tüpünüzü tüpçüden alın. En iyi gaz Milan Gaz. Yaz kış demeden evinize, iş yerinize ve köyünüze kadar servis Milan Gaz'da. Yarım asırlık tecrübemizle size ve sevdiklerinize güvenilir hizmet sunuyoruz. Kalitesiz tüpler ucuz olur ama güven vermez. Bayhanlar Milan Gaz'dan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 539-500-2430. Bayhanlar Milan Gaz. Tüp bizim işimiz.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilik. Besilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850-360-6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation

Arifsin. İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine, bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına.

0: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. 7 yıldır Bayburt'taki çiftliğimiz ve kesimhanemizden Sakarya, İzmit ve İstanbul'a soğuk hava araçlarıyla kurbanlıklarınızı kesip getiren firmamız bu yıl Ankara hattını açıyor. Vekaletlerinizi alıyor, öncesinde kurbanlıklarınızın resmini gönderip kurban kesim videosunu paylaşıyoruz. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü, Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507-250-10-10.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Balcı'da yenir.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

olduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 11 33. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Burak Tarım ve Besicilik. Tarım doğal ve besicilerimiz, standartlara uygun kesimhanemiz, hijyenik ortam, makinalı sistem, profesyonel paketleme ile Kurban Bayramı'nın ikinci günü soğuk hava araçlarıyla sizlere teslim ediyoruz. Bayburt içi kesimlerimiz 20 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. Merkez Aşağı Pınarlı Köyü. Şube Askerlik Şubesi yanı Burak Kasap ve Şarküteri. Telefon 507 250 10 10. Bayburt Burak Tarım ve Besicilik.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

içinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.